0: Bitch, we out here mobbing on some Palestine shit. Palestine shit. Palestine shit. Bitch, we out here mobbing on some Palestine shit.
1: ¿Estás perdido en el dial? Vente, vente a buen puerto. Onda Polígono, la radio alternativa de Toledo. 107.3 de la frecuencia modulada.
2: Filistin halkının işgal karşısındaki kahramanca mücadelesini kimse terörizm yaftası vurarak karalayamaz.
3: Crying or killed, and countries and people are being ripped apart. Hostages are still not released.
4: Uluslararası sisteme yönelik en büyük potansiyel tehdit ise kuralsızlığın, belirsizliğin ve başına buyrukluğun hakim olduğu, Allah korusun, karanlık bir gelecektir. Birleşmiş Milletler bugün uluslararası toplumun barış ve adalet beklentilerini maalesef karşılayamamaktadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze'deki katliam karşısında sessiz ve etkisiz kalmıştır.
5: Yani bu tabii hada şey gayr makbul. لأنه سوريا الحكومة السورية الجديدة لا تهدد إسرائيل ولا تنتهك حدودها ولا تهدد ولا تقوم بأي أعمال ضدها ولذلك هذا الهجوم أبدا يعني غير مقبول هذا إذن لا يمكن أن يعني نستفسره بأي منطق أعتقد هذا المنطق الاستعلاء منطق الاحتلال وهذا طبعا غير مقبول دوليا.
6: Israel has had control over US policy. And it says no, it wants greater Israel. It wants Israel in Syria, it wants Israel in Lebanon, it wants Israel in the West Bank, it wants Israel in East Jerusalem, it wants Israel in Gaza. And until that stops, we're not going to have peace.